0: kolong kok nanti.
1: Osh kuis de pelak di tuti milah. Tat dios ni nishkahat kuala akte kishtuh milah. Ash ta chqona kyaq tat ish qonza qwali ti o haqwali alish kushtuh milah. Atran shqanda.